0: Emano Yobanda.
1: Isumuziki wati kodi. Isumuziki wati kodi. Usenge pasi wati kodi.
0: Yeimbo.
1: Usenge pasi wati kodi.